Ay vasir volyes kezi koşur çerine kumunda komadniki yes madani kogyanki

bakmam başka. Larimaz polis kesiz koşu terine pul. Komar mı ki yesmadan kokyan ki lavakum.